hine kur anno yer gabi kur nda chowna no yer chow ndal manno no yero meiga nda bayre no ner koy no gerse